rüzgara ver. Bu bayramda senden bana hediye. Gözlerinden bir damla yaş dökülse yağmura ver. Koy İslam.

Yadında mı bizim ilk görüşümüz? O ince bakışın, o kaynar gözün. Nice der oldu öten ömrümüz. O illerden kalıp sevirem sözüm. Nice der oldu öten ömrümüz. O illerden kalıp sevirem sözüm.

Tanrı'dan budur arzum. Gözlerin hiç zaman yaşla dalmasın. Hoşbaht yazılsın yazın. Benim

0: ve sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulus 2.41.
1: Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul Ela Qiymete 22-26 iyun tarihinde 1 kilogram Golden Crown kere yağı 19 manat 95 qəpik. Bilik Costa Dora Pomasi Dünyağı 11 manat 99 qəpik.

0: kimdir? Ay kız, dur başıma bir ağız burada neyi yapmışsın? Dur gide gebe.
1: Ben kız diyorum.
0: Görürüm, baktın getirip çık kız olmamsın. Yoksa bu göv değil, ömür billah evde kız kalardın. Sen kimsin?
1: Mehmet'im.
0: Hiç tanımadım. Ve familyen nedir?
1: Mehmet'im.
0: Ve dedenin adı nedir?
1: Mehmet'tir. Mehmet, Mehmet oğlu Mehmet ol. Başa düştün?
0: He.
1: Menden elimiz, benim kadın heylana hoşum gelmez.
0: He, öyle sen de menden elimiz. Benim de kişilerden hoşum gelmez.
1: Baş mehabbet, sevgi, eşk.
0: O ne olan şeydir? Mehmet.
1: Bu saat seni başa salım.
2: Göz karalır, baş fırlanır, adam solur eşkiden. Her dünyada neler olur, neler olur eşkiden. Ben de serbest bir adamım, yoldaşım kadınlara. Polat şimdi yüreğim var, sevgi harabeler ara.
1: Adın nedir?
0: Züleyha.
1: Aşk olma sen ki?
0: Yok ha! Mehmet.
1: Can.
0: Değilsen yani hiç ömründe evlenmemsen.
1: Yok, aradan gelme dula.
0: Dursa! Yaş! Elimden kaçıp burada, bu toy hininde gizlenmek istiyordun. Tutmaz! Bu kimdir ay Mehmet kardeş?

0: Bir araba tapıp evlenseydim.
1: Ne? Araba? Aman aman. 6 ay evli olmuşam. Hele de tüsü tepemden çıkmış.
0: Ama ben bu yay nece olsa evleneceğim. Hele sevgilime şehir de yazmışam. Bak. Mühsün yaralanmıştır. Bir bak üreği kandı. Doktor dedi ki yalnız kurtuz ona dermandır.
2: İndi daha sen benim elimden. İlimler akademiyasında da gizlenebilmezsen.
3: Seni ben taparam gene de olsa. Elimden hep zaman kurtarmasacağım.
4: Ayrıldık kurtardı yanılmışı ya. Ayrıldık kurtardı yanılmışı ya. 6 ay yaşadık. Besteyler var. 6 ay yaşadık. 6 ay yaşadık. Besteyler var.
1: Azizim, 2 gözüm. Ah, benden ne istiyorsan?
2: Penceyi çıkart. Ayakkabının da bir tane çıkart. Ayakkabının bir tane çıkartacaksan ya yok?
0: Hanım, benim ayakkabım sizin neyinize lazımdır?
2: Başlayın, ben meşk edirdim.
0: Siz artistkasız?
2: Bilirsiniz nece artistkayım? Nazik.
0: Beh beh, özünüz nazlı, adınız Nazik. Tanış olan. Mühsün.
2: Mühsün. Siz çarşıdan oynuyorsunuz.
0: Emretseniz seygah da oynayarım.

Efendimiz'i devam ettirir. Ayaz Qasımov. Hal-hazırda günorta efiri poligonda oxuyur Ayaz Qasımov.

yok olacak. Menden bir de bir de olmayacak. Eh güzel kızlar çok olacak. Menden bir de.

0: At Bonus seni gözlüyor.
1: UEFA Şampiyonlar Ligası, Avrupa Ligası ve Konferans Ligası oyunları TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artık gitenin mühteşem kulüp turnirlerini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izleyebilirsiniz. TVNET, futbol bizde izlenilir. Koşulmak için ott.tvnet.az saytına veya 055 553 35 WhatsApp numarasına müracaat edin. TVNET Audiovisual Şura'nın lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
0: Misli Az'da Dünya Çempiyonatı'na özel mühteşem kampanyaya koşul. İdman merc oyunlarında her 5 manatla bir şans. Diğer

0: neredesin? Konserde gittim, gece 12'de geleceğim. Bunu bırakayım yapıştırın. Benim bundan hiç haberim yok.
1: El vurmayayım. İcaze verin, evveliyata başlayayım.
2: Başlayın. Siz.
3: Demek Sevda ile Kemal'ini vuran heyin adammış.
1: Yani, Özde Solahay'dı.
3: Şahmar Solahay'dı mı?
1: Hayır.
3: Perlan da Solahay değil.
4: 15 yıl bundan kabak kıza boğulmuş bir cani yeniden kurtlayabilirse, dönüp Solahay'dı olabilir.
1: Düzdür.
5: Resmen'i niye konağımızla tanış etmişsin Gaya?
4: Gel.
5: Sevda.
4: Adı Terlan'dır. Utancağı oğlandır.
5: Terlan, benim en çok sevdiğim addır. Hele mektepte okuyarken Terlan adlı şiire musiki de yazmıştım. Neyse. Sağ olun Terlan.
4: Ben bu karara gelmişim ki yoldaş Balkonik. Terlan'ı bu işte takdir olmayan bir adam kimi azat edeyim. Esas maksat Şahmar'ı ele geçirmektir.
1: Siz beni naçalnik azat ettiniz, yine de yoklayırsınız. Ben Solahay değilim.
3: Akşamınız hayır.
0: Nezaketinize karşı teşekkür ederim.
3: Sağ olun.
0: Değmez. Gecikmirik ki.
3: Hayır, çatarız. Katarın gelmeyene hele 15 dakika var.
0: Sağ olun.
3: Değmez.
6: O kızın gözleri olsaydı neler elemezdi. Bak Terlan, bak. Kız üstüne el kaldıran koçak.
7: Vivus güzeldirem! Vivus güzeldirem!
0: Vivus güzeldirem! Yani bu sürüşmesini de biraz düzeltsem ne olur? Sizin bu nezaket ruhsuzluğunuz çok bacarıksız seyir.
3: Ben nedense hele evvelden sizin gözünüze...
0: Ben imumiyetle sizin kimi adamlardan hoşlanmıram.
3: Sağ ol.
0: Değmez.
3: Ben de hele sizin kimiyim. Susuyla çalıp okuyan kızları hiç hoşlanmıram.
0: Çok sağ ol.
3: Değmez.
8: Bunlar beni bağışlamayacaklar. Hakları da var.
5: Özüdür. Tarlandır. Onun sesidir. Hiç kese reva görmediğim öz başıma gel. Ben seni her ne kadar gene de bağışlamaram.
9: Kimdir bu gassif? Ben mi? O mu? Yoksa minlerle felakete sebep olan muharibeler mi? Şimdi söz sizindir. Siz deyin. Onu bağışlamak olar mı?

Yağım, bugünüm sabahım, sönmeyin ocağım ata. En doğma o ses, onu evez edebilmez. En şirinlenmeler ata. Sen arkada yağım,